Yanji bi faal maam kan ni may mun na mag na mi ngi dekk bu mi gacci ci wala mboj Sanjay may mun na fatim borto Mbayo Abdoulaye degat mboj ma dekk ci ndam ma

Maya, Maya, Maya. Uzağa kafasını alıyor demme de kımcımak. Çilgeye sağlayacağım böyle cenge kar. Korkoyna kavga var kımını ladık musalaya marfadık. Maya, Maya. Uzağa kafasını alıyor demme de kımcımak. Çilgeye sağlayacağım böyle cenge kar. Korkoyna kavga var kımını ladık musalaya marfadık.